کانی خاچاس روشن بابی دنگن بابی دنگن جینا من یا بیجن

pet ببینت راستی بونه هت به حیا نبود ور ببینن شنی

Kacbata millete marçsehem ne bu nema ye bihez bin u hayi bin ma ava şahidim ye bihez bin u hayi bin ma ava şahidim ye bihez bin u hayi bin ma ava şahidim ye bihez bin u hayi bin ma

من لكم من عوف هدي هدي.

Hindi ya sahe.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Ez edine Muhammed Havşadıra kumar el alam Ez razilar keyif Hacı kazna ver

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.

0: reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında Komili Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 409 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 409 lira 90 kuruş. Öncü Domates Tezgel marketlerde 7-11 Pirinç 5 kilogram 409 lira 90 kuruş. 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo ve...

0: Televizyon.
1: Bayağı bir sorduk soruşturduk. Hiç kimse bir şey bilmiyor.
2: Şimdi günah işlendikçe günah işlemek kolaylaşır. Kalp katılaşır.
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Eshar. Yıllarca çocuk sahibi olabilmek için mücadele eden Murat ve Hatice, sonunda dünyaya gelen bebekleri Ali ile hayata yeniden umutla bağlanırlar. Ancak mutlulukları uzun sürmez. Ali, doğumunun 40. gecesinde gizemli bir şekilde ortadan kaybolur. Günler sonra eve dönen bebek artık eskisi gibi değildir. Onun dönüşüyle birlikte köyde açıklanamayan olaylar yaşanmaya başlar ve korku giderek herkesin hayatını kuşatır. Araştırdıkları her gerçek, aileyi nesiller boyunca süre gelen kadim bir lanetin izlerine biraz daha yaklaştırır. Murat ve Hatice hem evlatlarını kurtarmak hem de karanlığın giderek büyüyen etkisini durdurabilmek için doğaüstü güçlerle yüzleşmek zorunda kalırlar. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Ali Gürsu yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Çağdaş Çelik, Dilan Düzgüner ve Mihriban Er var. İyi seyirler.
2: Unutmayalım. Şeytan boşlukları batılla doldurmayı çok sever.
0: Sinevizyon.

0: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Le bajare diroki le amede, unjibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmacun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı, jibo kesin ku tamade ve khasanin, jibo amede.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
3: adında. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yeşilköy yumurta otuzlu beyazlar 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: No Wing, Wing'e şimal.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120. Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 2121. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, yeşil bir vadinin kıyısında, Keloğlan ve sevimli dostları Kedi ve Civciv birlikte yaşarlarmış.
1: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Keloğlan ve Hayvan Dostları. Köyde düzenlenen Bal Kabağı Festivali sırasında gökyüzünden düşen gizemli bir ışık Keloğlan'ın dikkatini çeker. Aynı olağanüstü olaya hayvanlar şatosunda yaşayan Tombik Tekir ve Civciv de tanıklık eder. Üçü olayın sırrını çözmek için ormanda araştırma yaparken yolunu kaybetmiş gizemli yıldız çocukla karşılaşırlar. Fakat yıldız çocuk yalnız değildir. Onun sahip olduğu olağanüstü gücü ele geçirmek isteyen kötü kalpli Azmar Dede ve yardımcıları da peşindedir. Bunun üzerine Keloğlan, Homur, Tombik Tekir ve Civciv yeni dostlarını koruyup ait olduğu yere ulaştırabilmek için tehlikelerle dolu bir maceraya atılırlar. Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Buğra Kekik yapmakta. İyi seyirler.
2: Sinevizyon Radyo Wang Radyo Wang

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze

0: Ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte. Sur içinin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında Komili Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 409 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 409 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram dağ ezintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: listine Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres: Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Le bajare diru ki le amede, un jibo revitiye kharin etene ve khandin. Can u jiger ocak başı le benda veye. Le can u jiger ocak başı hundikarın goşti berkhe u kezebab berkhe a teze bukhoyen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تاما دو غزانن جبو آمده
4: رکلامları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Ay vay, sen taybı payze ube, pırdaş tu fırçı ube, hamur.

0: Venk Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda 468 oyla kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada önemli bir eşiğin aşıldığını belirterek barış, demokrasi ve eşitlik mücadelesini sürdüreceğini bildirdi. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, mecliste kabul edilen çerçeve yasanın Kürt meselesinin hukuk ve demokratik siyaset alanına taşınması açısından önemli bir eşik olduğunu belirterek demokratikleşme başlıklarının ertelenmeden hayata geçirilmesini istedi. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü verilerine göre cezaevlerinde doluluk oranı %142'yi aştı. Cezaevlerinde 4636 çocuk ile 65 yaş ve üzeri 6869 kişi bulunuyor. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 63 adrese baskın yapıldı. 49 kişi gözaltına alındı. Şirketlerin bot yazılımla vize randevularını topladığı, yüksek ücret aldığı ve kişisel verileri izinsiz aktardığı tespit edildi. Şiar ve Uyuşturucu ile Mücadele Platformu'nun Rabın hamlesi kapsamında Bağlar'daki Koşuyolu Parkı'nda muhtarlarla buluşma gerçekleştirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin de katıldığı buluşmada uyuşturucu ve fuhuş kaynaklı sorunlar ele alınırken bağımlılıkla mücadelede çözüm önerileri tartışıldı. Urfa'nın Siverek ilçesinde yanan otomobilde SK isimli kadının cansız bedeni bulundu. Aynı olayda yaralanan ŞU hastanede tedaviye alınırken soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Urfa'da Ceylanpınar Viren Şehir Karayolu'nda kontrolden çıkarak tarlaya savrulan otomobilde bulunan 23 yaşındaki Halil Aksak hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı. Halfeti Belediyesi'nin önceki dönemine ilişkin soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen 14 kişi tahliye edildi. 24 Nisan'daki operasyonda tutuklanan 29 kişi arasında eski AKP'li belediye başkanı Şeref Albayrak da bulunuyordu. Albayrak'ın tutukluğu sürüyor. Siirt'in Baykan ilçesindeki serinlemek için Destomi çayına atlayan Ömer K. isimli genç ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı genci Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hakkari Yüksekova Belediyesi tarafından 16-17 Ağustos tarihlerinde Memkan Köyü'nde düzenlenecek 1. Yüksekova Kültür ve Sanat Festivali'nde Koma Ahmet, Serdar Canan ve Berjin Kaplan sahne alacak. Festivalde konserlerin yanı sıra tiyatro, folklor ve çocuklara yönelik etkinlikler de düzenlenecek. Sivas'ın İmranlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 7 kişi yaralandı. Ankara Valiliği, kent genelinde 15 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı uygulanmasına karar verdi. Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 132'ye yükselirken 700'den fazla kişi yaralandı. ABD'nin New York kentinde protestocular İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazeteciler için adalet talebiyle The New York Times binası önünde eylem yaptı. Bazı bölge illerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 39 derece, Van 26 derece, Urfa 40 derece, Muş 30 derece. Skorları: dolar 47.74, euro 55.65, gram altın 6780 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: زباورزم به زبان خو شو ایراکم به زبان خو bindesto eiro esto suba chenyo vendana shima heminan wair veji zo

Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

0: konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.

0: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevlik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
2: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Radio Veng.
1: Ava süse, ava süse, ava süse. Cemidi, cemidi, ava hayat, ava hayat, ava hayat. Ava hayat, ava hayat. Var keke, var keke, ava süse. Ava süse, ava süse, ava süse.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda yapılan görüşmeler sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi Kanun Teklifi'nin Meclis Genel Kurulu'nda 468 oyla kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada önemli bir eşiğin aşıldığını belirterek barış, demokrasi ve eşitlik mücadelesini sürdüreceğini bildirdi. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, mecliste kabul edilen çerçeve yasanın Kürt meselesinin hukuk ve demokratik siyaset alanına taşınması açısından önemli bir eşik olduğunu belirterek demokratikleşme başlıklarının ertelenmeden hayata geçirilmesini istedi. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü verilerine göre cezaevlerinde doluluk oranı %142'yi aştı. Cezaevlerinde 4636 çocuk ile 65 yaş ve üzeri 6869 kişi bulunuyor. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 63 adrese baskın yapıldı. 49 kişi gözaltına alındı. Şirketlerin bot yazılımla vize randevularını topladığı, yüksek ücret aldığı ve kişisel verileri izinsiz aktardığı tespit edildi. Şiar ve Uyuşturucu ile Mücadele Platformu'nun Rabın hamlesi kapsamında Bağlar'daki Koşuyolu Parkı'nda muhtarlarla buluşma gerçekleştirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin de katıldığı buluşmada uyuşturucu ve fuhuş kaynaklı sorunlar ele alınırken bağımlılıkla mücadelede çözüm önerileri tartışıldı. Urfa'nın Siverek ilçesinde yanan otomobilde SK isimli kadının cansız bedeni bulundu. Aynı olayda yaralanan ŞU hastanede tedaviye alınırken soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Urfa'da Ceylanpınar-Viran şehir karayolunda kontrolden çıkarak tarlaya savrulan otomobilde bulunan 23 yaşındaki Halil Aksak hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı. Halfeti Belediyesi'nin önceki dönemine ilişkin soruşturmada etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen 14 kişi tahliye edildi. 24 Nisan'daki operasyonda tutuklanan 29 kişi arasında eski AKP'li belediye başkanı Şeref Albayrak da bulunuyordu. Albayrak'ın tutukluğu sürüyor. Siirt'in Baykan ilçesindeki serinlemek için Destomi çayına atlayan Ömer K. isimli genç ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı genci Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hakkari Yüksekova Belediyesi tarafından 16-17 Ağustos tarihlerinde Memkan Köyü'nde düzenlenecek 1. Yüksekova Kültür ve Sanat Festivali'nde Koma Ahmet, Serdar Canan ve Berjin Kaplan sahne alacak. Festivalde konserlerin yanı sıra tiyatro, folklor ve çocuklara yönelik etkinlikler de düzenlenecek. Sivas'ın İmranlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 7 kişi yaralandı. Ankara Valiliği, kent genelinde 15 gün süreyle eylem ve etkinlik yasağı uygulanmasına karar verdi. Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 132'ye yükselirken 700'den fazla kişi yaralandı. ABD'nin New York kentinde protestocular, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazeteciler için adalet talebiyle The New York Times binası önünde eylem yaptı. Bazı bölge illerindeki hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 38 derece, Elazığ 33 derece, Mardin 39 derece, Van 26 derece, Urfa 40 derece, Muş 30 derece, Şırnak 35 derece, Batman 40 derece, Hakkari 30 derece, Bitlis 28 derece. Döviz kurları: dolar 47.74, euro 55.65, gram altın 6780 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
4: Tezgah marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, 100 lira az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, Yeşilköy yumurta otuzlu beyazlar 129 lira 90 kuruş. Tezgah marketler sizin için.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
6: Le bajare diru ki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhayın. هر وها مدس به چکرنا لحمجون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تا مده به غزانن جبو آمده
7: رکلامları dinlediniz.
8: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Radyo Ving.

Sıra, sıra, sıra, nazo sıra, tekin başı, azo sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sıra, sı

0: Suriçi'nin eşsiz atmosferinde lezzetin ateşle buluştuğu adreste Cano Ciğer Ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Cano Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında Komili Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 409 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 409 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram dağ ezintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Evet arkadaşlar, artık seçim startını vermemiz gerekiyor. Size ne kadar güvenmesem de seçime 4 hafta kaldı. Mecburum. Kazamız mübarek olsun.
5: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Kozalak Devri. Film, belediye başkanı olma hayali kuran bir adamın hikayesini konu ediyor. İzzet Emmi, geçmişini yalanlarla süsleyip siyasi deha bir sülaleden geldiğine inanan bir adamdır. En büyük hayali belediye başkanı olmak olan İzzet, bu amaçla kendisini bol üçkağıtlı ve tamamen absürt seçim macerasının içerisinde bulur. Komedi türündeki filmin yönetmeni Özcan Başoğlu yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa İzzet Başoğul, Özcan Başoğul ve Rıdvan Kevrek var. İyi seyirler.
4: Arkadaşlar, oyunumuzun olimpik bir yüzme havuzu olmasın mı? Ne oldu lan Kozalak?
6: Neyse, ikinci tura kullanırım dayı artık.
4: İkinci tur var mıydı ki?
2: Sinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres: Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon: 0533 968 21 20.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Piştî kanûna çerçeveyî di desteya giştiya meclîsê de derbas bû. Wezîrê karê navxweyî Mustafa Çiftçî dê sibê saet 12:00 de bi walî, fermandarên cendirmeyan û mudirên emniyetê yên 81 bajaran re civînekê li dar bixe. Serokê MEP yê giştî Seyit Aslan tekîdarê kanûna çerçeveyî ya ji meclîsê derbas bû li avahiya Cemiyeta Rojnamegeran a Başûr Rojhilat a li Amedê daxuyanî da çapemeniyê û wiha got em li Tirkiyê aşitiyê û li herêmê aşitiyê dixwazin ev dengê me yê erê jî ne dengeke ku ji desthilatdariyê re yan jî ji qesrê re hatiye dayîn ev erê ji bo ku bibe zemîn û rêyeke ji têkoşîna azadî, demokrasî û aşitiyê ya gelê Kurd re rêveke hat dayîn. Federasyona Komeleyên Süryaniyan qebulkirina kanûna bingehîn wekî gavek dîrokî ji bo aşitî û avakirina civakeke demokratîk nirxand. Karkerên madenê yên ku di holdinga Yıldızê de dixebitin ji bo destheqê xwe bi dest bixin, tevîzext û binçavkirinan jî di roja dûdiyan de çalakiyên xwe didomînin. Reveberiya Herêmê ya Dem Partî û Şaredariyên wê yên li Amedê bi meş û daxuyaniyeke li Amedê kampanyaya bi keza kolektîv bajarên Paqijdan dest pê kirin. Hevşaredarê bajarê nû Safiya Akda di daxuyaniyê de diyar kir ku kampanya wê li hemû bajarên Herêmê heta 21 tebaxê bidome û destnîşan kir ku kolan bi kolan, tax bi tax dê keda xuya kolektîv mezin bikin. Tevgera jinên azad li Wanê li dijî kuştin û qirkirina jinan meşek li dar xist. Di meşê de bal kuşandin ser dosya rojin Kabeyiş û Gulistan Doku û wiha hate gotin. Em ê edaletê li kolanan mafên xwe jî di nav berxwedanê de biparêzin. Yek ji malbatên Wendakiryan Îhsan Acar ê her hefte li Amedê çalakiya xwe didomîne tekîdarê pêvajoya tê meşandin anî ziman ku aşitî û yekitî ji qada koşiyoliyê derbas dibe û got em dibêjin werin em bê aşitiyê û pêvajoyê bi hev re bi ser bixin. Koma Aligir'in Amed Spor'e ya binave Küçe Ahmet u Civanen Jubu Piştavaniya Pengava Rabin ku platforma Şiyarbe li Dijî Hişbir u Fujje Dabun Desbekirin li Kada Batıkent ya Navçaya Bajarenu ya Ahmet'i de Pence Tabakhi de Jubu Serojan Çalakiyen Nöbeti li Darxıstı bun. Şeş Civanen ku Tevri Çalakiya Nöbeti bun de Nehe Tabakhi de Hatubun Binçavkirin. Civanen binave Hejar Başar, Mazlum Doğan Sarıkaya u Furkan Koç hatin girtin. Jigirtigehe Peyam Şandin u Diyar kirin ku ev û kesin jiber maddeyin hişbiri hatine girtin li heman odeyi de tenra girtin. Deyrişin Rusya'ya yen bir füze, bombardumana, havai, dron u topbarani de herikem nehkes li Ukrayna emirin u zedetiri 25 kes jî birindar bun. Ligori Washington Post'e Donald Trump piştî civîna bilind a NATO'yê dema ji Enkara'yê çû bi dizî çûye. Ji bergefa suîkastê ya Îranê bi operasyoneke ewlekariyê ya berfireh Trump li balafireke cuda hatiye suwarkirin. Ligori daxuyaniya dawî ya hukûmeta Kolombiyayê ji ber erdhêja bi 7.4 pîleyî ya li Rojava Kolombiyayê 132 kes mirine û zêdetirî 57 kes jî birîndar bûne. Servîsa jeolojiyê ya Kolombiyayê ragihand ku erdhêj bi dema herêmî saet 9:34 de qewimiye. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.
1: Reklamlar. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için halkımızla birlikte.
3: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, 100 lira az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, Yeşilköy yumurta otuzlu beyazlar 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Diclekent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Wing.

ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda.

vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: Senin ben.
1: Evine dön.
2: Bazen örümcek adam zor yolu seçmelidir. Bu Peter'ın kalbini kırsa da.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün. No Way Home olaylarından bu yana 4 yıl geçmiştir ve Peter artık tamamen yalnız yaşayan, sevdiği insanların hayatlarından ve anılarından gönüllü olarak kendini silen bir yetişkindir. Artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York'ta suçla mücadele eden Peter, kendini tamamen şehrini korumaya adar. Ancak omuzlarındaki sorumluluk her geçen gün ağırlaşırken, yaşadığı gizemli fiziksel değişimler yalnızca kahramanlığını değil, kendi varlığını da tehdit eden karanlık bir sürecin başlangıcına dönüşür. Şehirde giderek büyüyen esrarengiz suç dalgası, Peter'ı şimdiye kadar karşılaştığı en tehlikeli düşmanlardan biriyle karşı karşıya getirir.
4: Güzel çiçekler.
1: Oh, bunlar taşınma hediyesi.
4: Ben MJ.
1: Ben de karşı dairedeki

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Piştî kanûna çerçeveyî di desteya giştiya meclisê de derbas bû. Wezîrê karê navxweyî Mustafa Çiftçî desîbe saet 12:00 de bi walî, fermandarên cendirmeyan û mîdirên emniyetê yên 81 bajaran re civînekê li dar bixe. Serokê MHP yê giştî Seyit Aslan tekîdarê kanûna çerçeveyî ya ji meclisê derbas bû li avahiya cemiyeta rojnamegeran a Başûr Rojhilat Ali Amedê daxuyanî da çapemeniyê û wiha got em li Tirkiyê aşitiye û li herêmê aşitiye dixwazin ev dengê me yê erê jî ne dengeke ku ji desthilatdariyê re yan jî ji qesrê re hatiye dayîn ev erê ji bo ku bibe zemîn û rêyeke ji têkoşîna azadî demokrasî û aşitiyê ya gelê Kurd re rêveke hat dayîn Federasyona Komeleyên Süryaniyan qebulkirina kanûna bingehîn wekî gavek dîrokî ji bo aşitî û avakirina civakeke demokratîk nirxand. Kalkerên madenê yên ku di holdinga Yıldızê de dixebitin ji bo destheqê xwe bi dest bixin, tevîzext û binçavkirinan jî di roja duduyan de çalakiyên xwe didomînin. Reveberiya Herêmê ya Dem Partî û Şaredariyên wê yên li Amedê bi meş û daxuyaniyeke li Amedê kampanyaya bi keza kolektîv bajarên Paqîjdan dest pê kirin. Hevşaredarê bajarê nû Safiya Akda di daxuyaniyê de diyar kir ku kampanya wê li hemû bajarên Herêmê heta 21 tebaxê bidome û destnîşan kir ku kolan bi kolan, tax bi tax dê keda xuya kolektîv mezin bikin. Tevgera jinên azad li Wanê li dijî kuştin û qirkirina jinan meşek li darxist. Di meşê de balkişandin ser dosya rojin Kabeyiş û Gulistan Doku û wiha hate gotin. Em ê edaletê li kolanan mafên xwe jî di nav berxwedanê de biparêzin. Yek ji malbatên Wundakiryan Îhsan Acar ê her hefte li Amedê çalakiya xwe didomîne tekîdarê pêvajoya tê meşandin anî ziman ku aşitî û yekitî ji qada koşiyoliyê derbas dibe û got em dibêjin werin em bê aşitiyê û pêvajoyê bi hev re bi ser bixin. Koma Aligir'in Ahmet Spor'e ya binave Küçe Ahmet u civanen jubu piştavaniya pengava Rabin ku platforma şiar be li dijî hişbir u fuj etabun dest bekirin li qada batı kent ya Navçaya Bajarenu ya Ahmet'i de pence tabakhi de jubu se rojan çalakiyen nöbeti li darxistı bun şeş civanen ku tevli çalakiyan nöbeti bun dinehe tabakhi de hatubun binçav kirin. Civanen binave Hejar Başar, Mazlum Doğan Sarıkaya u Furkan Koç hatın girtin jigirtigehe peyam şandın u diyar kirin ku ev û kesin jiber maddeyin hişbiri hatine girtin li heman odeyi de tenra girtin. Değirişin Rusya'ya yen bir füze, bombardımana, havai, drone, u topbarane de herikem nehkes le Ukrayna emirin u zedetiri 25 kez şi birindar bun. Ligori Washington Post'e Donald Trump pişti civina bilent a NATO'ye demajı Ankara'ya çu bi dizi çuye. Jibergefa suikaste ya İran'e bu operasyoneke evrekariye ya berfire Trump li balafireke cuda hatiye suar kirin. Ligori Daxuyaniya Davi ya hükümeta Kolombiya'ya jiber erdheja bi 7.4 pileyi ya li Rojava Kolombiya'ya 132 kez mirine u zedetiri 57 kez şi birindar bu neh servisa jeolojiye ya Kolombiya ira gihandku erdheş bidema heremi saat 9.4 de qavimiye. Em giyiştin Davi ya Nuche yenxwe biminin dhoşiye de.
1: Reklamlar. Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Le bajare diru ki le amede. Unji bo revitiye kharin etene ve khandin. Canu ciger ocak başı le benda veye. لجانو جیگر اجاق باشه هند کارن گوشت برخه و کذب برخه آ تزه بخوین هر وها ما دست به چکرنا لحمه جون پیده و کنفه جیکر جی سوری چی کلانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تاما دو غزانن جبو آمده
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: No Wing, Wing'e şimal.

0: Reklamlar. Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında Komili Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 409 lira 90 kuruş.

0: Mutlu Gönen Baldo pirinç 5 kilogram 409 lira 90 kuruş. Öncü domates salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram dağ ezintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel Marketler sizin için.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Can Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Can Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. AKP sözcüsü Ömer Çelik, meclisten 467 oyla geçen çerçeve yasaya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, yasanın Türkiye'nin kendi meselelerini, kendi iradesiyle çözme iradesini ortaya koyduğunu ve dünyaya güçlü bir mesaj verdiğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, süreç kapsamında çıkarılan çerçeve yasa teklifinin yasalaşmasının ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a hediye verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 11-13 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın genel merkezde toplanacak. Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna ilişkin yaptığı açıklamada, mecliste 467 oyla kabul edilen süreç yasasına destek verdiklerini belirterek düzenlemeyi toplumsal huzur, kardeşlik ve bölgenin geleceği açısından tarihi bir adım olarak değerlendirdi. Van'da şüpheli şekilde yaşamını yitiren Diyarbakırlı Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli'den DNA örneği alındı. Urfa'nın Siverek ilçesinde evliliklerde uygulanan başlık parasının kaldırılması için önemli bir adım atıldı. Siverek Belediye Meclisi başlık parasının kaldırılması yönündeki öneriyi oy birliğiyle kabul etti. Dersim'de 2017 yılında otomobilinde vurularak öldürülen 25 yaşındaki Onur Sefer'in ailesi soruşturmanın akıbetini öğrenmek ve sorumluların bulunmasını istemek için adliyeye başvurdu. Dosya savcısının izinli olması nedeniyle görüşme gerçekleşmedi. Tatvan'da düzenlenen 58. Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan Kürt yazarlar çerçeve yasanın önemli bir adım olduğunu vurgulayarak barışın sanat ve edebiyatın önünü açacağını belirttiler. Bursa'da İsmail Matur evli olduğu Canan Matur ile eniştesi Yavuz Yılmaz'ı ateşli silahla öldürdü. Gözaltına alınan Matur'un işlemleri sürerken cenazeler otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarık Yasarevic, ateşkese rağmen İsrail'in ablukası altında bulunan Gazze'de binlerce hastanın tıbbi tahliye beklediğini bildirdi. İdama Hayır Salıları kampanya grubu 133. haftasında gününde de eylemlerini sürdürerek idamların devam ettiği uyarısında bulundu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki askeri anlaşma tamamen savunma amaçlıdır açıklamasında bulundu. Güney Afrika'nın Northwest eyaletinde bir madende meydana gelen kaya düşmesi sonucu çoğu Lesotho vatandaşı 14 kaçak madenci yaşamını yitirdi. Kazada 8 madenci yaralanırken bazı madencilerin yer altında mahsur kalmış olabileceği belirtildi. İspanya, yarınki tam güneş tutulması için milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanırken aşırı sıcaklar ve yüksek orman yangını riski nedeniyle geniş güvenlik önlemleri aldı. Ülke genelinde 660 resmi gözlem noktası oluşturulurken 35 binden fazla güvenlik görevlisinin görev yapması planlanıyor. İtalya'daki küçük bir kasaba yapay zeka ile oluşturulan bir üyeyi belediye meclisine atayarak tarihe geçti. Karar yapay zekanın siyasetteki geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

derbêjim.

تحب.

0: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restorant'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120. Sur içinin eşsiz atmosferinde, lezzetin ateşle buluştuğu adreste Canu Ciğer ocak başında yaz aylarına indirimlerle giriyoruz. Günlük taze kuzu ciğer ve zırh kıyması Adana kebap porsiyonu 300 lira. Tavuk şiş ve ızgara köfte porsiyonu 280 lira. Ayrıca birbirinden lezzetli tüm ızgara çeşitlerimizle sofralarınıza unutulmaz tatlar sunuyoruz. Tarihin kalbinde Hazreti Süleyman Caddesi'nde dost sohbetlerinin ve gerçek lezzetin buluşma noktası. Canu Ciğer Ocakbaşı. Damak tadını bilenler için.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. AKP sözcüsü Ömer Çelik, meclisten 467 oyla geçen çerçeve yasaya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, yasanın Türkiye'nin kendi meselelerini, kendi iradesiyle çözme iradesini ortaya koyduğunu ve dünyaya güçlü bir mesaj verdiğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, süreç kapsamında çıkarılan çerçeve yasa teklifinin yasalaşmasının ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a hediye verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle 11-13 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yarın genel merkezde toplanacak. Memur Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanuna ilişkin yaptığı açıklamada, mecliste 467 oyla kabul edilen süreç yasasına destek verdiklerini belirterek düzenlemeyi toplumsal huzur, kardeşlik ve bölgenin geleceği açısından tarihi bir adım olarak değerlendirdi. Van'da şüpheli şekilde yaşamını yitiren Diyarbakırlı Üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü Hamdullah Şevli ile yeğeni Enes Şevli'den DNA örneği alındı. Urfa'nın Siverek ilçesinde evliliklerde uygulanan başlık parasının kaldırılması için önemli bir adım atıldı. Siverek Belediye Meclisi başlık parasının kaldırılması yönündeki öneriyi oy birliğiyle kabul etti. Dersim'de 2017 yılında otomobilinde vurularak öldürülen 25 yaşındaki Onur Sefer'in ailesi, soruşturmanın akıbetini öğrenmek ve sorumluların bulunmasını istemek için adliyeye başvurdu. Dosya savcısının izinli olması nedeniyle görüşme gerçekleşmedi. Tatvan'da düzenlenen 58. Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan Kürt yazarlar, çerçeve yasanın önemli bir adım olduğunu vurgulayarak barışın, sanat ve edebiyatın önünü açacağını belirttiler. Bursa'da İsmail Matur evli olduğu Canan Matur ile eniştesi Yavuz Yılmaz'ı ateşli silahla öldürdü. Gözaltına alınan Matur'un işlemleri sürerken cenazeler otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Tarık Yasarevic, ateşkese rağmen İsrail'in ablukası altında bulunan Gazze'de binlerce hastanın tıbbi tahliye beklediğini bildirdi. İdama Hayır Salıları kampanya grubu 133. haftasında gününde de eylemlerini sürdürerek idamların devam ettiği uyarısında bulundu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki askeri anlaşma tamamen savunma amaçlıdır açıklamasında bulundu. Güney Afrika'nın Northwest eyaletinde bir madende meydana gelen kaya düşmesi sonucu çoğu Lesotho vatandaşı 14 kaçak madenci yaşamını yitirdi. Kazada 8 madenci yaralanırken bazı madencilerin yer altında mahsur kalmış olabileceği belirtildi. İspanya, yarınki tam güneş tutulması için milyonlarca ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanırken aşırı sıcaklar ve yüksek orman yangını riski nedeniyle geniş güvenlik önlemleri aldı. Ülke genelinde 660 resmi gözlem noktası oluşturulurken 35 binden fazla güvenlik görevlisinin görev yapması planlanıyor. İtalya'daki küçük bir kasaba, yapay zeka ile oluşturulan bir üyeyi belediye meclisine atayarak tarihe geçti. Karar, yapay zekanın siyasetteki geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Veng.

0: Senin ben.
1: Evine dön. Bazen örümcek adam zor yolu seçmelidir. Bu Peter'ın kalbini kırsa da.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün. No Way Home olaylarından bu yana 4 yıl geçmiştir ve Peter artık tamamen yalnız yaşayan, sevdiği insanların hayatlarından ve anılarından gönüllü olarak kendini silen bir yetişkindir. Artık kimsenin gerçek kimliğini bilmediği New York'ta suçla mücadele eden Peter, kendini tamamen şehrini korumaya adar. Ancak omuzlarındaki sorumluluk her geçen gün ağırlaşırken, yaşadığı gizemli fiziksel değişimler yalnızca kahramanlığını değil, kendi varlığını da tehdit eden karanlık bir sürecin başlangıcına dönüşür. Şehirde giderek büyüyen esrarengiz suç dalgası, Peter'ı şimdiye kadar karşılaştığı en tehlikeli düşmanlardan biriyle karşı karşıya getirir.
3: Güzel çiçekler.
1: Bunlar taşınma hediyesi.
3: Ben MJ.
1: Ben de karşı dairedeki komşuyum.
3: Kibar komşu.
2: Aksiyon, bilim kurgu ve fantastik türündeki filmin yönetmenliğini Destin Daniel yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Tom Holland, Zendaya ve Sade Sink var. İyi seyirler.
0: Cinevizyon.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
6: Le bajare diru ki le amede. Unje bo revitiye kharine tene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebap berxe a teze bixwen. Her uha medes bi çekirna lehmecun pide u künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocakbaşı jibo kesin ku tamade ve gazanın jibo amede.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
8: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
9: Reklamları dinlediniz.
0: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
9: Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
1: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, yusra az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, yeşilköy yumurta 30'lu beyazlar 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Yerel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ Örgü Peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
3: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında Komili Ayçiçek Yağı 4 litre dar ağız 409 lira 90 kuruş. Mutlu Gönen Baldo Pirinç 5 kilogram 409 lira 90 kuruş. Öncü Domates Salçası 3200 gram ev tipi 299 lira 90 kuruş. Ariel Matik 7 kilogram dağ ezintisi ve renkliler 359 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
2: Radyo Wave.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Burada her şey çok taze. Burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te Karacadağ örgü peyniri, günlük inek ve koyun yoğurdu, köy sütü, kahvaltı sosları, ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi Çevrik Caddesi'nde. Şube 2, Fırat Mahallesi Mezopotamya Caddesi'nde. Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Ve Şube 4 ise Dicle Kent Metropol'de. Online alışveriş için karacadağpeynircilik.com.tr. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Please, please stop.
1: Townspeople are dying.
2: Is camera here?
3: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Ziyaretçiler Hesaplaşma. Bir süre önce Maya ve erkek arkadaşı Ryan, Amerika kırsalının ücra bir köşesindeki evlerinde maskeli yabancıların vahşi saldırısına uğramıştır. Genç kadın büyük bir şans eseri kurtulmuştur. Ancak olay bununla sınırlı kalmamıştır. Saldırganlar kısa süre sonra kadının tedavi altına alındığı kliniğe kadar gelirler. Hastanenin dar koridorlarında geçen sinir bozucu ve son derece sancılı bir kovalamacının ardından Maya bu korkunç deneyimden de kıl payı kurtulmayı başarır. Yaşadığı bu travmanın ardından Maya maskeli psikopatlarla yüzleşmeye, hem bu kabusa bir son vermeye, hem de görünürde hiçbir sebep olmaksızın kendisine çektirdikleri tüm acıların intikamını almaya karar verir. Korku türündeki filmin yönetmenliğini Renny Harlin yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Melanie Petish, Gabriel Basso ve Emma Horvath var. İyi seyirler.
4: After all these years, you're the only one that survived. Why?
5: Cinevision.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 7-11 Ağustos tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 759 lira 90 kuruş, banvit tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş, 100 lira az yağlı beyaz peynir kilogramı 199 lira 90 kuruş, Yeşilköy yumurta otuzlu beyazlar 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: Efsane plakaya Corolla 21 yakışır. Toyota Plaza Kardelen'e gelin, Corolla efsanesini yakından inceleyin. Benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle Corolla dünyasını keşfedin. Toyota Plaza Kardelen, Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

Radyo Wenk.